Hatta o zaman dönemde havanın hikâl ol, andısı da ula uzağım olu. Ne diye sahipsiz ulusu dramatiğine sahipsiz İstanbul'su da bu mesaj uzağım moruk natural. Moruk natural şirin. Ne diyeyim hatta existiyle ala lokal. Ne diyeyim moruk şirin ula kasa. Atahan moruk şirin. Havanın fiyat katı iye fat fatın iha atahan moruk şirin. Arat alimak. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nevemaka, Ula Lagos, Nate Vela, Paya Montu Kamaru Bay, the place that I have a Morus Nevema Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus.